0: açıldı bu.
1: Vay sınasın. Malzan aman be.
0: Aman çılık aman çılık. Susun şimdi de susun.
1: Yarayıp canım. Kanı bana bir şey var.
2: Rahmet. Ha.
0: Susun şimdi.
3: Rahmet.
0: Aleyküm selam.
3: Rahmet.
1: Şu.
2: Sağ olun.
0: Yarayıp.
1: Şu.
0: Şu.

0: Aman aman. Özlerim salsa demek kesindir mi vallahi?
1: Aman. Aman.